0: followers of Blaze Totally Down.
1: Telecommunications are totally down.
2: İlin aynı anda etki altına girdiği bir olay yaşamamış.
3: Hani insanların yardım istemeleri, insanların şebekeye ulaşamaması.
4: Someone needs to go. So I called my wife. I told her I will go to Darna right now. Time was life.
3: Öne çıktım ve ben gidiyorum dedim. O herkesin önünde.
4: When we arrived, the power system was affected, so that we could only work under the light of the car.
3: Telefonlarından bu yardımları ulaştırabiliyoruz aslında. Tabii bunu sağlayabilmemiz için bir çalışan, sağlıklı bir şekilde çalışan bir şebekeye ihtiyacımız var.
5: Farklı firmalardan ekipler ama omuz omuza hep beraber onları bu kötü durumdan kurtarmak için çalıştıklarını gördük.
4: A second earlier of fully restoring communication means saving one more life.